0: landela uba kutisebenzilele uzilandela
1: bese singaphelele
0: tatalela nkosi.